0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Sille filmi fişak değilse.
2: İkki rozi sakın ninde gu.
1: Sile mağdana tane lima hissu.
2: A tane lima kioski. Tane ma onu anagal vata siyosi sakpa.
3: İlumut, lima kiosk by night. Nu tansiye sakpa. Dessa happy tani kuva.
1: Wow.
3: Tono kuhn hangi tu pisigani. Ekki usin rita. Ekki ronna takpa.
4: A tailo.
2: Ka uka siyosi tengu tsaki.
1: Ama yuku kap noodles.
2: İlang mu tsaki.
3: Lima kioski asit. Kaso toleo. Kaso toleo.
5: Filmin ikna nga katatun ilu. Nuan nangasakapit. Viaplay akutigadugu nanok media meet ukaluttuat annerpaat isiginnarasinnaavatit namminer piffissanna action drama timersornerlu malinnaafiariaannaat ussuinnarni filmeriartortutut misigisaqaat viaplay nanok media meet aliikutassiat killilersornerangittut
6: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer tirsdag kl. 17.30. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanoq FM

0: 35 35
1: Mini bin kun bir kanı tapu karı.
2: Ab. Kulette mal ya abşalansın.
3: Mini bin kun bir kanı.
1: Şimdi ganik.
2: Alo.
1: Şimdi ganik.
2: Kulette mal ya. Yok ben ganik.
1: Ab kun çok çarık.
2: Şimdi ganik. Alo. Ne
3: oldu?
2: Şimdi ganik. Ab
1: Okuyup bitirmek.
2: Oyun.
1: Etliyip bay.
2: Bay.
1: Spil 3 sen mutlaka da sık inrake.
0: Tuafiyes. Tuafiyesi. Tuatral. Toogtredive. Toogtyve. Toogtyve. Fireogtredive. Fireogtredive. Tres. Tresse. Femmetyve. Femmetyve. Treogtredive. Treogtredive. Tooghalvtreds. Tooghalvtreds. Otte. Affinder Bingasut. Seksogtyve. Seksogtyve.
1: Spil et, spil tre, selvom der er så indrakke.
0: Otteoghalvtreds. 58 12 aqqanıqmarluk 73 73 44 44 53 53 43 43